0: bir doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
3: Arabesk müziğin en iyileri.

giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeterim lele ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim. Kendimden de vazgeçerim, senden de vazgeçerim lele.

Sorma halımızı bu garda kışta. Çamura oturduk iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrı kotları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kattırdık iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum. Emeği zayi ettik.

Bu alemde, bu alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtım. Lokması tatlıdır helal kazancım. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kimse kalmadı.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadım. Çaldıkça çalmaya doyamadım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım.

Eller sevdi mutlu oldu. Ben mi sevdim, ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim, yarın adı hasretmiş. Bilemedim, yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

0: Sem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayatlarında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
3: Gönüllere dokunan türküler.

sonsuz sevdamı, Manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp, senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, matanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli.

0: Yasa dışı bahis oynamak da oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
1: Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi oğlum hadi.
2: Aşağıdan bekliyorlar zaten. Mehmet sen de göster şu yarayı.
3: Of çok kötü olmuş. Hadi biz gidiyoruz.
4: Görüşürüz kardeşim.
5: Bizi biz yapan her türlü bilgimiz, kişisel verimiz.
2: Görüşürüz.
5: Bazen ismimiz ya da bir yara izimiz.
6: Merhabalar.
4: Soldan ikinci de.
6: Teşekkür ederim.
5: Hatıralar iz bırakır ve geride bıraktığınız izler size kim olduğunuzu hatırlatır.
6: Mehmet.
2: Abi ne yaptın ya? Ayşe dur gitme ben halledeceğim. Mehmet. Ayşe koş yardım çağır.
5: Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın. Kişisel verileri koruma kurumu.
7: Evet gençler. Bu telefon tam istediğiniz gibi.
8: İkinci el değil mi bu?
7: Vallahi yalan yok. Minimum ikinci el.
8: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
7: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
9: Peki değişen parçası var mı?
7: Vallahi bu telefon tek değişenin sahipleri.
8: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
7: Ya kanka ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
9: Abi senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
7: Yok.
10: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
7: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkan bu nerede?
11: Kalbim mi hayli hüsran?
12: Bu mu?

0: Duyo bebe.
1: Evet.
0: Hoş geldin aşkım.
2: Her gün yürüyüş yap, sağlıklı kal.
1: Hayata katılarak mutlu olmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
3: Kilomu korumak için her gün yürüyüş yapıyorum.
1: Kronik hastalıklardan korunmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
4: Genç kalmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
1: Rahatlıkla doğum yapmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
5: Sağlıklı büyümek için her gün yürüyüş yapıyorum.
2: Siz de bir başlangıç yapın, sağlığa...

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Umut ışıkları bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildi zalim.

0: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar.

0: Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.
1: Düştüm yine gece feleğin o masasına kalbim.
2: Radyo Aktif Show.
3: Radyo Doğubayazıt.
1: Gönlümde defterin bembeyazdı ama yer kalmadı seni.
0: Günaydın herkese, merhabalar. An itibariyle yine sizlerleyiz. Salı günündeyiz. Yeni bir güne merhaba dedik. Saatler 10. Radyo Doğubayazıt'ta en sevdiğiniz program
2: Radyo
0: başladı.
4: O isyanım bırak inkarı astım vicdanıma
0: in. Saatlerimiz tam onu göstermeye başladı. Rojda Hanım sizi görüyorum. Kimler buradaysa acil görelim.
1: Yine

Efendim bizi dinleyenler, bizi takip edenler bir görelim sizi. 0472 312 3007 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden bekliyoruz. Kalmadı seni karalaya karalaya. Ömür Hanım görüyorum sizi de ve Yaren Hanım'ı görüyorum. Gülay Hanım burada mısınız bilmiyorum ama Gülay Hanım bazen mesaj gönderip hiç burada olmuyor. Bir soralım bakalım Gülay Hanım bizi dinliyor mu acaba? Sorduk, bekliyoruz. Çok...

Hasan Bey hoş geldiniz. Hasan Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Efendim bakayım başka. Başka bu kadar mıyız? Yok bunun aşaması mazide anıların durmuyor kanı. Bu kadar mıyız? Bu kadar mıyız? Bu kadar mıyız? Gece, Lavin ve Sidar hoş gelmişler. Ramazan Bey hoş geldiniz. Ramazan Yegül de aramızda. Sevda Hanım sizi de gördüm hoş geldiniz.

Sibel Hanım hoş gelmiş. Sibel Hanım'ı da görüyorum. Yaren Hanım günaydın demiş bize de. Günaydın diyelim Yaren Hanım'a. Günaydın. Bir bakalım başka kimler var görelim. Görelim.

Hemen bakıyorum mesajlarınızda. Bakayım şöyle. Bir dinleyicimiz diyor ki merhabalar. Burdome demiş. Güzel, hoş geldiniz. Günaydın. İlyas yazıyor ama İlyas Bey umarım doğrudur. Çünkü bazen mesela geçen bir şeyde gördüm. Nasıl yaptıysak artık bilmiyorum. Mesela hanımefendinin profil, yani profil hanımefendi görünüyor ama Mehmet Bey yazmışız. Niye öyle yazmışız bilmiyorum. Vallahi çok ilginç şeyler var. O yüzden şaşırmayın. Aralaya aralaya gönlümde defterin bembeyazdı ama yer kalmadı seni. Peki İlyas Bey de aramızda, hoş gelmiş. İlyas Bey'e de kocaman merhabalar. Radyomuzun ablası burada, hoş gelmiş. Efendim daha siz bir mesaj bile göndermezken Sevda Hanım üçüncü mesajını gönderiyor ya. Hadi hızlı olun biraz sizler de. Bir de haberlere bakacağım. Haberler. Şimdi haberler. Bakalım ne haberler varmış. Haberler ne haber? Deneye bakayım. Efendim üniversite tercih sonuçları açıklandı. Yerleşme sonuçları açıklandı. Üniversiteyi kazanıp gitmek isteyenler bavulunu alıp üniversite yollarına düşecekler. Hayırlı olsun. Var mı aramızda nereyi kazandığını bizimle paylaşmak isteyen? Varsa söylesin. Efendim Aselsan ve Türk Telekom yerli telefon üretiyor biliyorsunuz. 3 telefon geliyor. Üst segment bir telefon geliyormuş. Düşük bütçeli bir telefon ve orta seviye bir telefon geliyormuş.

Telefonun 2027'nin ilk çeyreğinde yani Ocak, Şubat, Mart'ta paylaşılması bekleniyor. Bir ara Vestel de yerli telefon üretiyordu. Güzel telefondu gerçekten. Anneme almıştım. Vestel yapıyorsa Arçelik'te telefon var mı? Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi. Aselsan'ın üretmesi tamam. Efendim haberler biter mi? Haberler bitmez bizde. İşkur üzerinden yeni alımlar başlıyor. Önümüzdeki günlerde daha başlamadı. Milli Eğitim bünyesinde çalıştırılmak üzere temizlik personelleri okullara alınacak gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız. Ama bu sefer sanırım biraz fazla alınacak gibi görünüyor.

Ömür Hanım diyor ki merhabalar, günaydın Mazlum Bey, hayırlı yayınlarınız olsun demiş. Çok teşekkürler Ömür Hanım, günaydın, günaydın. Size de günaydın. Bak Gülay Hanım işte burada değilmiş, gördünüz mü? Neyse. Burada değilmiş Gülay Hanım. Bizi dinlemeden yazıyor. Tahmin etmiştim onu.

Abi bu yıl karpuza doydum resmen. Güzel karpuz yedim diyor. Valla ne güzel. Karpuz en uygunu değil mi? Meyveler arasında şu an en ucuzu karpuz. Onu yemek lazım.

Lavin ve Sidar'ın annesi demiş ki sakın radyoyu kapatmayın diyor. Sabah her sabah öyle diyormuş. Demek ki çocuklar siz benim program gelince kapatıyorsunuz öyle mi? Ha, değil mi? O zaman ben sizin şarkılarınızı artık çalmayacağım, tamam mı? Annenizin istediği şarkıları çalacağım. Bak göreceksiniz çocuklar. Siz demek ki benim programı kapatıyorsunuz. He? Artık annelerinin istediği şarkıyı çalacağım. Göreceksiniz. Tek seni seveceğim. Son günümde bizim düğün şarkısını çalıyorsunuz demiş. Allah Allah, bu mu sizin düğün şarkınız? Ya ne güzel. Ne güzel. Hacer Hanım diyor ki işim İlyas için diyor. İlyas Bey için demiş. Bir şarkı istiyorum demiş. Nurullah Demirci'den geliyor birazdan tabii ki de. Kahvaltı masasındayız diyor. Ondan sonra çalarsanız sevinirim diyor. Tabii ki de seve seve çalarım. Hatta bugün şanslısınız ki bizim liste biraz kabarık değil. Çok hiç neredeyse şarkı yok. Kimse bugün şarkı istemiyor. Öyle bir durum var. O yüzden şarkınız erkenden gelecek. Yani İlyas Bey ikinci bardağı, çay bardağını doldurmadan o şarkı gelir. Hadi ara zamanı, ara zamanı diyelim. Araya gidelim. İşkur başvurular başlamadı dedik. Hala nasıl başvuracağım diyorlar. Dinleyeceğimiz ilginç. Başvurmadık. Daha başvuramıyoruz. Gelmedi yani. Öyle bir şey yok şu an. Biz sadece önden haber verdik yani. Tabii ki her zaman olduğu gibi ilk geldiği gibi bizden haberleri alacaksınız. O konuda şüpheniz olmasın. Geliyor yani, az kaldı. Geç kalmamak için, vay ben geç kaldım, vay ben ne yapacağım, vay dememek için bizi dinlemeye devam. Ve Instagram'dan takip edin. Instagram'dan takip ederseniz bazen önünüze düşmeyebilir. Instagram'da bildirimlerinizi de açın ben. Ömrümün sonuna kadar tek seni seveceğim. Son günümde canımı devam. Birazdan buradayız. 0472 312 3007 WhatsApp, Instagram, Radyo Doğa Beyazıt.

Herkes aynı anda geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır. Böyle girin sesim değiştirerek Erkan Bey'in güzel sözüyle girdik. Böyle bir mesaj göndermiş. Tekrar okuyacağım birazdan. Çünkü beğenilen bir söz. Herkes beğeniyor değil mi? Beğenmeyen var mı ya bu sözü? Ben beğenmedim kardeşim diyen var mı? Bence kimse öyle demez. Şarkı güzel yani. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi bakacağız kimler neler demiş. Bak dedim ya Hacer Hanım, İlyas Bey size hemen göndereceğim diye. Bakın nasıl hemen geldi. Efendim şöyle bakalım. Başka neler var? Kimler neler demiş? Evet. Bu arada Erkan Bey Hece'den Bezarım, Hece Erdem'den Bezarım şarkısını istemiş. O da güzel şarkıdır gerçekten. O da gelecek. Ama bence en güzel şarkılardan birini şu an çalıyoruz. Bence. Yani bugün daha iyisi gelir mi bilmiyorum ama bence bu şarkı fena değil. Bu şarkıyı beğenebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki hemen hızlı bir şekilde mesajlara bakıyoruz. Yavuz Oruç bizi aradı. Okan Batur'a, Erkan Batur'a, Faruk Akdağ'a şarkı istedi geliyor. Erkan Batur ise Okan Batur abisine Volkan Erdoğan diyor. Yavuz Oruç'a bir şarkı istedi. Ve dedi ki herkesin karanlığı... Şey yok pardon dur. Herkesin daha doğrusu şöyle. Herkes aynı anda geceyi yaşar. Ama karanlığı farklıdır. Gerçekten öyledir. Düşündüğümüzde mantıklı geliyor. Peki hemen şöyle yapalım. Saatler 10-15'i gösterirken çok hızlı bir şekilde sizden gelen mesajları okuyorduk. Ve sizlerden gelen mesajları sırayla okumaya, paylaşmaya devam ederken bu şarkıyı İlyas Bey'e armağan ediyoruz. Eşi tarafından gönderiliyor diye söylemiş olalım. Evet başka bir bakalım kimler var, kimler neler demiş. Efendim bayağı dinleyeceğimiz geliyor. Teşekkür ediyoruz herkese. Ondan sonra bu kimmiş? Ramazan Bey bir mesaj daha göndermiş. Birazdan geleceğiz, okuyacağız. Ondan sonra başka şöyle bakalım. Şimdilik öyle. Bir bakalım şu mesajı bir okuyalım. Hemen şöyle araya gidiyoruz. Artık şöyle. Evet Hacer Hanım teşekkür etmiş bizlere. Biz teşekkür ediyoruz ve keyifle şarkımızı dinlemeye başlıyoruz. Nurullah Demirci ve Beyt Hocan söylüyor. Jehez Kırnate.

devam edelim. Beyaz değilim ama kara da değilim. İsmini bir şarkı varmış. Dinleyicimiz o şarkı istiyor. Günaydın, bir şarkı isteyeceğim demişsiniz ama maalesef ki o şarkı bizde yok. Maalesef ki. Dilerseniz şarkınızı değiştirin, hemen başka bir şarkı çalalım size de tabii ki.

Efendim dinleyicimiz diyor ki o zaman blok 3'ten kırgınım olsun demiş. Vallahi o şarkı da yok. Yani şey diyecek ya, o da yok bu da yok. Hangisi var? Blok 3'ün çok sınırlı sayıda şarkısı bizde var. Mesela Kusura Bakma var, Yar var. Sevmedim, sevmeyi denemedim var. Bir de hangisi varmış hemen bakayım. Ne yapıyorsun var. Bunlar var. Ali Özer bizi aradı. Ahmet Erdem, Erşan Akkahraman, İbrahim Akkurt ve İbrahim İsmailoğulları için güzel bir şarkı istedi Ahmet Kaya'dan. Birazdan o da gelecek diyelim. Dinleyicimiz diyor ki o zaman Sebebi Yar olsun demiş. Tamam, Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını listeye alacağız. O da sizler için armağan olsun diyelim. Evet, bugün 18 Ağustos. Ağustos'u da bitirmek üzereyiz gördüğünüz üzere. Ve okulların açılmasına da çok az bir vakit kaldı. Velilerin sevinçle karşıladığı bir haber bu. 14 Eylül 2026 itibariyle ilk zil çalacakmış ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlayacak diye söylemiş olalım. Ve başta yayının başında söylemiştik, bir son dakika haberi olarak YKS sonuçları, yerleşim sonuçları, yani üniversite kazananların sonuçları açıklanmıştı. Onu da söylemiş olabiliriz. Evet, olabiliriz. Hatta söyledik bile. Peki şöyle devam edelim. Başka kimler neler demiş bizlere? Emin Bey görüyorum. Bir Emin Bey'in de mesajını okuyalım. Bir de başka. Evet, bir de şöyle bunu açabilir miyiz? Açabiliriz. Neden açmayalım, değil mi? İki mesaj okuyacağım. İki mesaj ardından güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Şimdi hemen bakıyoruz. Emin Bey diyor ki selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş. Aleykümselam, teşekkürler. Hadi bizim yolcularımız için bir parça diyor. Hani baba tur ağrı ıdır için diyor. Tamam, o zaman size çok güzel bir şarkı göndereceğim. Onun dışında başka bir mesaj daha vardı. Hemen bakalım. Günaydın, kolay gelsin, hayırlı sabahlar. Kim demiş? Hasan Bey demiş. Hasan Bey, o zaman bu şarkıyı size de armağan ediyoruz. Arabanızda sesini son ses açarak gümbür gümbür dinleyebileceğiniz bir şarkı. Evet, o zaman Hani Baba Tur Ağrı Iğdır servisinde bulunan tüm yolculara ve de Emin Bey başta olmak üzere herkese gönderiyoruz.

devam edelim. Günaydın Mazlum abi, Şervan Zana'dan Kes Nakişine şarkısını istiyorum demiş. Kim demiş bakayım? Rojda Hanım demiş. Göndeririz tabii ki de. Şervan Zana, Kes Nakişine. Saatler 10.30 oldu bile. Sizi de görüyorum Bengü Hanım, hoş geldiniz.

Peki bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı kabul ediyoruz. Siz de kabul ederseniz bekliyoruz.

Radyomuzun ablası diyor ki oğlum hoş geldin, sen de hoş geldin diyor. Bir de diyor senden İbrahim Tatlıses'ten Yallah Şoför Yallah şarkısını istiyorum diyor. Senin diyor amcan diyor şofördür, onun için ona atıyorum diye. Daha güzel şarkı olmaz mı? Bence daha iyi olabilirdi yani. Ama listeye aldım geliyor. Düdüklü tencereden çok korkuyorum abi ya demiş. Düdüklü tencere niye, ne yaptı sizi ya? Düdüğünden mi kopuyor? Bir de düdüklü tencere niye düdüğü yok? Ben mesela düdük çalmıyor. Hiç, o aklıma geldi. Bak şimdi vallahi öyle deyince aklıma. Düdüklü, niye düdüklü tencere demişler? Düdüğü de yok. Neyse. Ama dikkat edin düdüklü tencerelere. Sahte ürünler kullanmayın. Mazlum Bey, ben de sizden diyor diyardan Tine Roge parçasını istiyorum demiş. Kolaylıklar diliyorum demiş. Eyvallah Yaren Hanım, geliyor. Peki efendim, blok 3 dinliyoruz. Hemen sonrasında buradayız. B blok 3. dinliyoruz. Hemen sonrasında buradayız. Ben de o arada Diyar'ın o şarkısını listeye alayım.

Efendim TürkSat 3A uydusunun emekli olmasından hemen sonra TürkSat 4A uydusu devreye alındı ve şu an çoğu insan televizyon izleyemiyor, uyduyu bir türlü yapamıyor ama gerçekten saçma sapan ayarlar var bazı yerlerde. Bence o televizyon kanallarında hepsinin bir standartı olması gerekiyor. Yani insanlar onu nasıl yapacak? Her televizyonda, hatta bazı mesela atıyorum A markasının televizyonlarında bile farklılık var. Ya böyle bir şey olur mu? Yani gerçekten çok saçma. Çok saçma. Ben hani ayıptır söylemesi, birazcık anlayan biri olarak bile çok zorlanıyorum. İnsanları hiç düşünemiyorum. O yüzden mesela YouTube'da paylaştığım video 12 bin kişi tarafından izlenmiş. Kolay değil yani. Çok zor çünkü. Evet, Yaren Hanım'ın istediği şarkı listeyi aldık, geliyormuş. Onu söyleyelim. İsmail kardeşimiz de İvan Aslan'dan Ezbum şarkısını istiyor. Günaydın abi demiş. Günaydın. Ve geldik Sevda Hanım'a. Günaydın, merhaba Mazlum Bey, iyi yayınlar demiş, sağ olun. Ahmet Aslan'dan Geçecek şarkısını Ferhat'ım için istiyorum. Teşekkür ederim demiş. Şarkınız listeye alındı. Biz teşekkür ediyoruz ve yeni çıkan şarkılardan birini dinliyoruz. Rojbin Kızıl sizler için söylesin. Hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili dinleyiciler.

Bu arada şunu soracağım, yeni konseptimi beğendiniz mi? Bir slow çalıyor, bir hareketli çalıyor. Bir slow çalıyor, bir hareketli çalıyor. En azından slow isteyenleri de, hareketli isteyenleri de memnun etmek için böyle bir yol denedim. Beğendiniz mi? Valla merak ediyorum. Mazlum abi günaydın, biz buradayız demişler. Lavin ve neydi? Sidar. Evet, Rojda'dan Dilber şarkısını istiyoruz demiş. Annemize armağan ediyoruz demişler. Her sabah seni severek dinliyor demiş. Annenize çok ama çok teşekkür ediyorum. Anneniz bizi dinlemeseydi, siz zaten bizi dinlemiyorsunuz çocuklar. Anladığım kadarıyla siz başka radyolara, başka televizyona, YouTube'a giriyorsunuz, Instagram'a giriyorsunuz, short izliyorsunuz, Reels'i izliyorsunuz. Radyoda olunca hemen kapatıyorsunuz. Ya işte öyle durumlarda anneniz iyi ki bizi dinliyor ki siz de zorla bizi dinliyorsunuz. Ama gerçekten çocuklarına, radyo dinleten ailelere teşekkür ediyoruz ve onları kutluyoruz. Niye biliyor musunuz? Bazen gençlik merkezine çocuklar geliyor kurslara falan. Radyo diyoruz. O ne diyor? Nasıl bir şey? Radyo derken, çünkü radyodan haberi bile olmayan çocuklar var. O yüzden çocuklarınıza radyonun ne olduğunu bence aşılayın. Yani çünkü her şeyi bilmek zorundalar. Yarın öbür gün bir yere gidiyor, radyo diyorsun. O nedir diyor? Yenilen bir şey mi diyor? O yüzden yapmayın. Çocuklarınıza lütfen radyonun ne olduğunu anlatın bence. Efendim, evet, günaydın diyelim Tuncay İsmailoğlu'na, mat kuyumculuktaki bütün müşterilerimize ve de çalışan arkadaşlarımıza kan çiçekleri şarkısını armağan ediyorum demiş. Rica etsem diyor tabii ki de. Abim işin gücün rast gelsin inşallah demiş. Hepimiz inşallah ya, herkesin şu an bizi dinleyen, bize kulak veren herkese öyle diyelim. Hatice ablamıza da gelsin. Unutmuşum diyor. Aa, bu mesajı ben şöyle bakayım. Şöyle bakalım. Evet. Hatice ablanıza da gelsin. Bir mesaj var. Onu okuyacağım. Onu unutmuşum. Şöyle bakayım. Şef Hatice ablamıza da gelsin diyor. Peki. Herkese gelsin o zaman. Bir mesaj daha vardı, onu unuttum, onu okumam lazım. Nerede? Heh, burada. Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Sizi severek dinliyoruz, şarkılarınız da gayet güzel olmuş demiş. Teşekkürler. Ondan sonra bir Yaren Hanım'dan da mesaj okuyalım, sonra araya gideceğiz. Çok güzel gidiyorsunuz Mazlum Bey demiş. Sağ olun Yaren Hanım. Ondan sonra çok beğendik diyor. Tamam, o zaman böyle iyi yani. Peki, ama sadece ben değil, sizler de hareketli şarkı isteyin sevgili dinleyiciler. Hep ben slow şarkılar arasına hareketli koymak istiyorum ama bulamıyorum. Aklıma şarkı gelmiyor. Vallahi iyi ki Lavin ve Sidar göndermiş. Bak, bir tane listeye koyduk hareketli.

Efendim bir dinleyicimiz diyor ki selamünaleyküm, sizden güzel Kürtçe bir şarkı istiyorum demiş. Aleykümselam. Tabii ki de az önce çaldığımız şarkıyı da gönderelim. Ne yazıyor? Selma Hanım galiba. Selma Hanım, size güzel bir şarkıyı gönderelim tabii ki de. Bu şarkıyı da gönderelim. Hatta sıradaki güzel Kürtçe şarkı olan Hece Erdem'den bir Ezerim şarkısı da gelsin. Hemen devam edelim hızlı bir şekilde. Bengü Hanım burada. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Günaydın, teşekkürler. Sibel Can'dan Çakmak Çakmak şarkısını istiyorum. Tüm dinleyicilere de armağan ediyorum demiş. Bengü Hanım ve de diyor ki abi Allah rızası razı olsun diyor. Pardon, bir ağlıyoruz bir gülüyoruz demiş. iyi düzen diyor. Ama şöyle onu da yapmasam vallahi daha kötü oluyor. Yani hep slow, hep slow, hep slow. En azından araya bir şeyler katayım da öyle olsun dedim, ne yapayım. Ama size de teşekkür ediyoruz. Bak siz de Sibel Can'dan hareketli şarkı istemişsiniz. Sizin sayenizde bir ağlayıp gülmeyeceğiz. İki güleceğiz, bir ağlayacağız. Öyle görünüyor.

Efendim geçtiğimiz günlerde Gençler Birliği maçında maalesef bir küçük çocuğa, 4 yaşındaki bir çocuğa gerçekten ya futbolda çok böyle aşırıya giden insanlar var. Yani onlar artık vicdandan ya vicdanını kaybettiği için abi şöyle yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Öyle insanlar var. Mesela onu oradan çıkaran polis az önce denk geldi. Anlatmış. Yani ne bileyim zor ya. Yani o çocukları ne istiyorsunuz ya? O Fenerbahçe forması giydi diye niye sıkıntı çıkarıyorsunuz? Çok zor. Anlamak zor. Yani futbol konusunda çok böyle katı kurallara sahip olan insanlar var. Kınıyoruz onları. Günaydın Mazlum Bey diyen bir dinleyicimiz sizden diyor İbrahim Rojalat'tan Esmer parçasını istiyorum demiş. Göndeririz tabii ki. İki mesaj göndermişsiniz. Efendim Gökhan Özen benim de çok sevdiğim bir sanatçı. Geçtiğimiz günlerde evlendi. Evlendiği eşiyle birlikte bir karar almışlar. Düğün masraflarının ücretini hayır olarak bağışlamışlar ve demiş ki eşimin Allah inancı çok yüksek demiş. Biz de böyle bir karar aldık. Düğün masraflarımızı bağışladık demiş. Allah kabul etsin. Severim kendisini gerçekten. İyi de yapmış bence. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz Mazlum Bey diyen Ramazan Bey teşekkür ediyoruz. Aynur Polat'tan Esmer parçasını istiyorum. Var bizde maalesef maalesef diyorum maalesef niye dedim ya Allah'a. Yoksa diyor sıradaki Kürtçe parça olsun diyor. Hepimize gelsin diyor. Size ve tüm dinleyenlere gelsin Allah'a emanet olun demiş. Tamamdır Aynur Polat'ı çalacağız. Güzel şarkıdır Ramazan Bey. Güzel şarkıdır. Evet ama hep şöyle bakayım. Hep kapandığı için artık oradan yazmıyorum demiş. Evet. Instagram hesabımızı takip ediyor musunuz diye şey yapmışız. Biz mi sormuşuz ya bakayım. Çok ilginç. Ramazan Bey biz öyle bir soru göndermedik biliyor musunuz? O niye geldi size? Allah Allah çok ilginç. Vallahi çok merak ettim. Dur o niye gelmiş? Bir dakika ben oraya takıldım. Dur. Çok ilginç. Biz öyle bir şey sorduk mu ya? Ramazan Bey o soru size nasıl geldi? Ben şu an tıklıyorum. Gitmiyor. Üzerine gitmiyor. WhatsApp mı size gönderdi acaba? Çok ilginç. Eğer gönderdiyse iyi bir şey ya. Ben öyle bir şey istiyorum. Herkese göndersin. Ramazan Bey siz bizi takip ediyorsunuz biliyorum. Ama hep artık kapanmıyor. İnşallah bir daha kapanmaz ya vallahi. bir daha kapanmaz inşallah. Peki yallah şoför yallah şarkısını dinliyoruz. Radyomuzun ablası eşine gönderiyor. Eşi şoförmüş. Diyor ki bunu göndermek istiyor diyor. Çok ilginç ama Ramazan herkese gelsin. WhatsApp herkese gönder onu. Öyle bir şey istiyoruz.

Evet, devam edelim bakalım mesajlarınıza. Saatler 11.03, günün 11. saatine de merhaba dedik. Saatler akıyor, vızır vızır gidiyor, hem de yetişebilene diyelim. WhatsApp hesabınızdan evet, hemen altında diyor, o mesajı yazıyor diyor. Ben de cevap verdim. Aa, vallahi çok iyiymiş ya. WhatsApp yapıyor bu arada. Haberimiz yok. Ama inşallah herkese gönderiyordur. Çünkü bizi takip etmeyenler var. Herkese göndersin. Başka o mesajı gören varsa lütfen yazsın. İyi bir şey ya. WhatsApp güzel yapmış. Beğendim yani. Peki bir ara gidelim. Aradan sonra buradayız efendim. Ara vereceğiz. Arada Rojda Dilber şarkısını dinleyeceğiz. Önce Diyar, sonra Dilber şarkısını. Lovin ve annesi Sidar, hepsine göndereceğiz. Ama öncesinde Yaren Hanım'ın istediği şarkıyı dinliyoruz. Roj Tene diyecek, gün yok diyecek Diyar. Sonrasında Roj'da.

0: Alo.
1: Mazlum Günhan'la Radyo Aktif Show.
2: Alo.
0: Alo.
3: Ankara Haymana gelin.
0: Oo, Ankara Haymana. O zaman mesela benim adım Elvan Dalton, ben gezerim balkon balkon. Gelip de...
4: Bu programda her an her şey olabilir.
5: Benim damarına basma, tamam.
6: Ben kimsenin damarına basmıyorum. Şu an sen benim damarına basıyorsun.
7: Evet, dinleyicimizin sucuklu kuru fasulye önerisi herhalde sabah sabah hepinizin iştahını açmıştır diye düşünüyorum.
8: Abi bir telefon, iki takım elbise, 10 kilo bal, 60 lira.
9: Evet abi, hani zararına satıyoruz hani.
7: Günün 10. saatinden herkese günaydın.
4: Güne başlarken mutlaka radyoaktif şov dozunuzu almayı unutmayın.
9: Esra, başarılar diliyorum. Kendine iyi bak.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Radyoaktif şov.

Efendim Pınar Alkan bize ulaşmış. Bakayım Pınar Hanım ne demiş bizlere. Pınar Alkan diyor ki günaydınlar Mazlum Bey demiş. Günaydın. Şöyle Rozdar'dan diyor Lele Rehem'in çok özlediğim Berat Alkan'a gelsin diyor. Ama maalesef o şarkı bizde yokmuş ne yazık ki. Keşke olsa da seve seve çalabilsek değil mi? Ama maalesef. Peki Sibel Can dinliyoruz. Bengü Hanım istedi ve Bengü Hanım'a gönderelim Çakmak Çakmak şarkısını. Sonrasında buradayız.

Devam edelim bakalım Zinet Hanım ne demiş. Zinet Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın daha doğrusu demiş. Hadiseden diyor ara beni şarkısını kızlarıma istiyorum demiş. Çok ısrar ettiler diyor. Her gün Kürtçe şarkı istiyorsun anne diyorlar. Bugün de onların istediği olsun diyor. Aynen öyle, bence de hep sizin istediğiniz değil, biraz daha çocukların istediği olsun. O zaman şarkıyı onlar için listeye aldım. Birazdan geldiğinde eşlik etsinler onlar da şarkıya diye söylemiş olalım. Efendim Ahmet Aslan deyince dinleyeceğiz. Geçecek diyecek. Geçmesini umduğunuz, geçmesini beklediğiniz her ne varsa...

bu şarkı bittiğinde onlar da geçsin umarım. Belki biraz imkansız gibi geldi. Belki ne saçmalıyor bu adam. O kadar ışık hızıyla ne olabilir diyebilirsiniz. Ama unutmayın ki her şeyi mümkün kılan biri var.

Evet, devam edelim. Ramazan Bey'in istediği şarkıyı dinliyoruz. Aynur Polat'tan Esmere şarkısını dinleyeceğiz. Ama öncesinde bir mesaj daha okuyalım. Merhabalar Mazlum abi. Ben Roda demiş. Roda bugün canım kuzenimin evet, Soli'nin diyor doğum günü ona manifesten diyor. Bir parça çalabilir misiniz diyor. Seni çok özledim demiş kuzenine. Peki Roda ve Soline güzel bir şarkı göndereceğim elbette Manifest'ten. İkisinin de ismi de güzelmiş değil mi? Fark ettiniz mi? Bence çok güzel isimleri var. Roda ve Solin. Evet, güzel isimler. Doğum gününü de kutlayalım o zaman Solin'in değil mi? Kutlayalım ve devam edelim.

Evet, İbrahim Rojalat'tan Esmer şarkı. Fark ettiniz mi? İkisi de aynı anda denk gelmiş. Esmerlerden ne çektik değil mi? Peki, devam edelim. Mazlum Bey diyor, Selda Bağcan'da bu hayat böyle olur mu? Çalabilir misiniz diyor Pınar Alkan. Tamam Pınar Hanım, onu çalalım o halde. Peki, şarkıyı listeye aldım. Birazdan geliyor. Efendim, ne yapıyoruz? İbrahim Rojalat dinliyoruz. Hemen sonrasında geliyoruz. Saatlerimiz şu an 11.28'i göstermeye başladı bile. Gelen haberlere de bakacağız. Gelen mesajlar, haberler. Hepsine tek tek bakacağız diyelim. Peki o zaman ne yapıyoruz? Güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonra kaldığımız yerden devam.

Evet, devam edelim. Hadise dinleyeceğiz. Sonrasında Selda Bağcan ve sonra bakalım sürprizler neler, acaba hangi şarkılar gelecek. Teşekkür ederiz Mazlum abi diyen Sidar ve Lavin'e de teşekkür edelim. Hadise dinleyelim mi? Zinet Hanım'ın kızları hazır mı? Zinet Hanım'ın kızları hazırsa, eşlik edeceklerse neydi ya şarkı nakaratı? Ne geceleri diyordu. Aradım geceleri mi? He, delirdim. Delirdim. Hadi başlayalım. Hadi çocuklar, hazır mısınız? Başlıyoruz. Hazır olun.

0: Kentin Tek Radyosu. Kentin Tek Radyosu.
1: İstediğin şarkı şimdi radyonda.
2: İstediğin şarkı radyonda.

Evet, ağır bir şarkı dinledik. Pınar Hanım sağ olsun, bayağı ağır şarkıymış yani. Şimdi bir araya gidiyoruz. Bir şarkı daha dinliyoruz. Bu sefer Manifest dinliyoruz. Manifest dinleyenler burada mısınız? Manifest geliyor. Evet, eskiden bizim dönemde kızlar Hepsi grubunu severdi. Şimdikiler de Manifest seviyorlar. Bizim dönemde ben Hepsi hayranıyım diyen var mı? Hem bizimle aynı yaşlarda olan insanları da görmüş oluruz. Evet, Koz Pembe dinleyeceğiz. Yavaş yavaş veda edeceğiz.

Yazdan harika bir şarkıyla veda edeceğiz. Evet, bu şarkıyı da ben seçtim. Umarım beğenirsiniz ama son şarkıya ortak olmak isteyenler bir adını yazsın. Geliyoruz ve birazdan ortak olmak istediğiniz şarkıyı çalacağım. Kürtçe bir şarkıdır. Ona göre bence, bilmiyorum, güzel şarkı yani. Ben öyle düşünüyorum. Ben Hepsi grubunu çok sever ve de Eren'i seçer. Ona göre kıyafet kombinleri bir de yapardım diyor herhalde. Bir de fıstık yeşili rengi Eren'e aitti diyor. Aa, ben o kadar bilmiyorum vallahi ama şeyi hatırlıyorum ama Bengü Hanım. Hepsinin dizisi vardı. Onu mesela izlerdim ya. Erkek olduğum halde izlerdim yani. Güzeldi. Hepsi grubu. O zaman sizin yaşı tahmin edersek, siz 25 yaş üstüsünüz muhtemelen. Öyle tahmin ediyorum. 25 yaş üstünde olduğunuzu düşünüyorum. Genelde öyle çıkıyor. Hatta belki biraz daha üstünde olacaksınız. Yani 27-28 ve üstü olabilir. Çünkü hepsi hepsi hayranları artık yaşlandı. Maalesef ki. Ya geçti. Peki ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bu şarkıyı dinliyoruz. Sonra son şarkı için geliyorum. Son şarkı bence güzel. Kürtçe bir şarkıdır. İsteyenler adını yazsın. Ben de istiyorum desin. Geliyorum. Son şarkı.

Evet, ben gördüm diyor ki 32 yaşındayım diyor. Valla biz bizimle aynı yaştasınız işte. Biz hepsi bura şey hepsi pardon reklam şey hepsi grubu. Yanlış bir şey söyleyecektim. Az kalsın bir firmanın ismini söylüyordum. Hepsi grubu dönemine denk geliyoruz. İzlediğimiz diziler, filmler, dinlediğimiz şarkılar hep aynı döneme denk geliyor. Yaşlandık ama yani onu söyleyeyim. Ben öyle hissediyorum. Bizim dönemdekiler çok da genç sayılmazsınız. Artık ona göre kendiniz

diziler, filmler, dinlediğimiz şarkılar hep aynı döneme denk geliyor. Yaşlandık ama yani onu söyleyeyim. Ben öyle hissediyorum. Bizim dönemdekiler çok da genç sayılmazsınız. Artık ona göre kendinizi her zaman Radyo Doğu Beyazıt'ta ve Radyo Aktif Show dinlediniz. Salı gününün akşamı.

ama yani onu söyleyeyim ben öyle hissediyorum. Bizim dönemdekiler çok da genç sayılmazsınız. Artık ona göre kendinizi her zaman Radyo Doğu Beyazıt'ta ve Radyoaktif Show dinlediniz. Salı gününün...

reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
1: Mini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
0: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
0: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
1: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
0: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
1: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz. Çıkınca ararım.
2: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Bu kadar

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: küçük oldu.
1: Anne, bakın çok tatlılar mı?
2: Alo anneciğim.
0: Neredesiniz evladım?
2: Yoldayım, geliyoruz.
1: Tatlı değil mi?
2: Dur kızım, dur şimdi babaannemle konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
0: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yakma, ben görürüm.
2: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
0: Ne oldu? Ne oldu?
3: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adım eşkalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

çıkmışım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada. Üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere

başında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğin. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaş.

da. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım başım.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid.

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
3: 112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
4: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
3: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
5: Gelsene oğlum. Gelsene.
6: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
5: Önündeki çizgileri görüyor musun?
6: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
5: Olayı gördün mü?
7: İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
5: Hadi ya.
7: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
5: Oğlum emin misin, bak ezilmeyelim şimdi.
7: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
8: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

bıraktın beni baş başa. Mutlu musun sevgilini yar? Daha yetmezmiş gibi tuz bastın yarama.

çe karanlıklar. Sen beni anlamazdın, gözünü kan bürümüş.

Kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

çıkar gelir. Başımı öne eğerdim.

acı tatlı günleriz oldu elbette, acı tatlı günleriz.

0: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan kader diye bir şey var.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

benim yürek yaram, ey benim gözü karam. Sensizliğin son durağındayım, kazan da sen, belan da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün, dön gel ömrüme baharlar gelsin, dön gel.

Olsaydım olsaydım, dökülüp ziyan olsaydım olsaydım. Bu dünyada ölüm yokmuş yokmuş.

Radio Dubayazıt. Sevmek dediler bana. Ben de kalmadı ki, öldü bitti dedim. Bir daha sevmek mi olur? Aşka tövbeler ettim. Bilmemişim ki sevmenin ne olduğunu. O yüreğindeki kalp acısını hissettiğimde anladım ki sen benim en sevdiğim olmuşsun. Benim yüreğimin acısı olmuşsun. Allah'tan dileğim olmuşsun. Ne sen benden, ne ben senden vazgeçeyim. Allah-u Teala'nın en büyük dileğimdir. Sen beni sev, ben seni seveyim. Hiçbir zaman birbirimizi terk etmeyelim. Ey sevdiğim, güzel aşkım.

Sen kimdin ki? Sen kimindin ki? Benim o mevzanı hiç düşünmedim ki. Aşk mıydın? Sevda mıydın? Rüzgar gibi vurup geçen biri miydin? Ne bileyim ki? Sen bana...

Sevdalarım var benim, eskimeyen yürek acıtan. Tam ortasındayım sevdam, sense hep uzağındasın. Kalbimi açtığın büyük yaraların, ne kadar uzaksan o kadar yakınsındır sevdama. Ama sen hep benim uzağımda. Al şimdi sana uzaklardan son veda. Hoşça kal güzel insan, hoşça kal, bu sana son veda.

Sen gidince öksüz kaldım. Başımı belaya saldım. Olur olmaz kapı çaldım. Aşk aradım, meşk aradım. Ama

soruyorlar bana bu sitem niye? Sevdiklerim için düştüğüm geriye, boyun eğer miydim yoksa kötüye? Canım dediklerim yerlere attı,

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

digiril paş ciyayın min Güjerek beru evi Dükje her tişten min Güjerek beru evi Dükje

Kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

kez alnından öpüyorum. Gidiyorum iki gözüm. Neden diye sormazsın biliyorum. Seni bu yüzden seviyorum. Gece uyurken açık olmasın üstüm. Ayaza meydan okuma, kalın değil. Kendi gider, hatırası kalır. Evladiyelik değil, aşk dediğin. Kirli sakallarımı sevdiğin günden beri hasat mevsimi gelmedi yüzüne. Ayrılık ensemizden hiç inmedi. Ellerimse başka ele değmedi. Sana benden yalan yok, bilirsin. Alnım açık, gül yüzlüm. Hadi sil gözyaşlarını ve hakkını helal et. Yıldız!

ayırıyor bizi, ne de bir celse, sadece gidiyor. Onurum elimde, gururum cebimde ve seni şimdiden özlüyorum. Sen şimdi bensiz akşamları sineye çekersin, gizli gizli ağlarsın biliyorum. Kimseye yokluğumu hissettirmezsin, seni bu yüzden seviyorum. Paramız olacaktı ve boy boy çocuklarımız, şimdi ise gidiyorum. Zenginlik hayallerimi fukaralara, baba olabilme özlemlerimi yetimlere bırakıyorum. Bunlar hem vasiyetim hem son sözüm. Alnım açık gül yüzlüm. Hadi sen de sil gözyaşlarını ve hakkını helal et yıldız.

yaşantılmaz. Beni üşütmez bu soğuklar. Çünkü benim buzdan da soğuk bir kalbim var. O gün içmiştim ya da çekmiştim. Kafam tatlıydı, biraz efkarlı, gözlerim yaşlıydı. Hele o gün var ya kardeş, o gün benim için çok